0: Bir dakika söz gel. Kesme mi istedin abi biraz?
1: Al kazdı, sonra kesme mi
0: Kesamayın sesini sağlık. Sen kendi ülkelerin de yalı elektrisi olduğu kesamayın ses. Bu internetten bir yüzyıl sosu sizde de sen sonra ermez kaygıdık. Bizden dur.
1: Medin ve ahkeni kesamayın ses.
0: Kesamayın ses. Sanki bir halkamanın ahkeni kaygıdık.
1: Medin ve ahkeni kesamayın ses.

Saat A kesek bu. Saat A kesek bu. Ne kesek bu? Besiz kayıp neydik? Siz koltuk. Ne kadar kesek bu? Saat A kesek bu.

0: Sanatörsanlendir. Sanatörsanlendir. Sanatörsanlendir.
1: Sanatörsanlendir. Sanatörsanlendir. Sanatörsanlendir. Sanatörsanlendir. Sanatörsanlendir. Sanatörsanlendir. Il n'y a rien à parler de Harry activé 4022.4.
0: 56 minutes 222.

0: Telsiz.
1: Bak telsiz var diyor sanki rahatsız.
0: Düşün ki rahatsız edilir sanki liberal kanalından olmuş.
1: Günaydın, özür sanki rahatsız.

0: Altınlar düz sanki yap.
1: Altınlar düz
0: sanki yap. Altınlar düz sanki yap. Üçgen tarafından güzel olacağız.

0: Haberde sabah yatmaya devam etmekle gelin. Orada sabah yatıydı. Sıfırdı.
1: Ya o zaten önce sana yatmıyor.